0: Efem, in ısınmak yevmek.
1: Marin mare, süit violai hamar, otareş kriyatya şakov. Kadarumen Jordi Savala, viola, Tom Kopmana, klavesin, Hopkinson Smith, barokko kitar, yev teorba.

0: Efem, in ısınmak yevmek.
1: Claude Debussy, Prelüdner, Arachin Tetër, katërume Peter Frankl, Dashnamur.